0: Tatlı işlemleri yok. Bir hafta 67'de iyi yok.
1: Good.
0: 940-9032.
1: Six status.
0: Where's your transport? Transport.
1: Perfect.